0: Raja Tayyip Erdoğan diyar kır, ev buhuri jibu serkeftina pevajuya aştiye dixebitin ogot, dema çekdadina pekeki hatiye u deheman demede peşvazi libiryara hezin Suriya demokratik kir, uveke qonağake nu binav kir. Seru komare Türkiye Raja Tayyip Erdoğan de dema vegera xoya ji Kırkızistan'ı de revşa nu, ku de encama pevajuya aştiye de derketiye hole nirxand u ragand. Pevajuya aştiye jibu devleti pevajuya ke ciddiye o jibu ku pevajuya tek neçe dve neye direşkirin. Erdoğan got ev erka khuay lehember pevajuya bicih dinin u hevla mukumkirina biratiye didin u Türkiye khudi plan nakşare u bername ke khurt jibu serkeftina pevajuya ye. U navendin devleti bavaya ke kurdine behevre dixabitin. Erdoğan, davi anina erkahezin Suriya demokratik u tevlibuna ve dinava hukumeta Şam'e de veke gaveke gring binav kiru got, ev buhuri pevajuya entegrebune de şopinin u got, ev gav ve kirina deriyeke nu jibu navçeye u dve davi le kunaga tundi, çek u terörü vare anil. Vezire Navxwe Türkiye Mustafa Çiftçi li bajare Teflisi li paytaxta Gürcistan'ı ragahand, Ev renadın tük kesi pevajuya Türkiye be terör tek bide ugot, bila kes jibo ve mijare havuldanan nek.
1: İçişleri Bakanlığı olarak bundan sonra da...
2: Her va peyamek men jibo kesin kudu xoazım pevajuya Türkiye be terör jirey derbixin heye. Dve ev aciz

0: Çarda serokü vezirin beri, vezir, feylesuf, rauşenbir u navdarin cihane daxazgin isal xalata nobla aştı bidin Abdullah Öcalan. Ev çarda kese le reka ve peyamakuvana balafkiri ama je bir role Öcalan diken ku aştı ixtiyar Rojava Türkiye u deverev hejai xalata nobla aştı dizanın. Ev kesatiye jubile ve çende ku daxaz azad kirna Öcalan diken behes li giringiya banga Öcalan bu çekdanina PKK du mayı hatın bütün du tiji pefçona kiriye. Jeremy Corbyn, Ersan Serok Veziri Bereyi Britanya. O diz layık dijda, o komandör Johnson, Veziri Bereyi Nafoye İrlanda. O jubile ve ji, Esri Rabadi, o Judy Williams, Helgirin Xalata Nobel aştı. Şu an kesin diyarın, kutxazın xalata nobla aştı. Bidne Abdullah Öcalan. Vazaratan Afroya Türkiye deme er ki Parizgari Merdin'e Tuncay Akgün yeku veki kayyumul şuna Ahmet Türk hatı olarak darkirin carek adın direşkiriye. Direşkirine hey ama erke evi kayyumul Merdin'e ve bir yarıcı elbette be tavanu ya be tavani Ahmet Türkiye'ci nişandı da ku siyasata danana kayyuma jilşina şaredarinden partiye berdoğam diken. Efraş de Rojava siyasi da veki mücareke girin ki ya tekildari hukuk u reveberin hocete nekaş girin. Daha yani yasal ki MHP Devlet Bahçeli de si anku se subate da ku gotbo bila Ahmet ve gerin serkare hu. Da bu nekaş girin ku dve ev yek rubde le ev bariyara nu yadreş girin nişanda ku kayyum berdoğum. Ahmet Türk Del Bujartnin Xoji Yensiwe ki atara 2024 anza breje dengan yaş sadi 57.4 bwe seruke şaderiya merdini. Lebele de mjara anku mjdara 2024 za jkar hat budur xsin. Ahmet Türk jwe doza kuwe ki hencata qayyum da nişanda ko propaganda rexsne dimehen borida betawan bwe. Tabii ki parezerin viz boy ve gerra serkare vi ser erke xo serledan kirbunji. Türk da zahu yani eke da got buku bendavariya me ya hosa nina. Yani bendavariya ka me ya hosa nina. Ahmet Türk peştir daf zalal kirnav da huyaniye dabi. Spay Türkiye radziket ku endamin biyaniye naf hesedi Bishna walati waro amma shapay chand etiket ku jnez va chavderi halushantina hesed etiket. Wazarat barabariya Turkiye ragandina keza halbata atsnaf ragandina haftana ya khoda. Amma shapay chand ekir ya. Bisht aw nucha dyrin jrasi ku bahs lwe chand etiket andam el biyani naf hesedi el Suriya dert kevin bishke kawa bere khobdina Turkiye. Vasarata Baravaniya Türkiye amaşı peyi çendeji kiriye ku jnez ve çabderiya briyarin hesedi bu halu şandın etke u ku çarşovi bingehin ek devleti u ek sopayı da hatiye dan. Derbari Suriye şi vasarat dibeja Türkiye berdoğam dibit le peştabani kirin u behezkirin asayiş u aramiya Suriye u hoş guziraniya halki viş. Wazaratza Baravaniya Türkiye bahs lwe çande kiriye ku herşen çand haftiye dar bazbun İsrail bu ser Lübnan, Suriye u Falastin af çande ji atnaf rapora xoda bahs kiriye u daxaz ji civaka nav devleti kiriye bij sinureki bu awan bin pekariyen İsrail dabne. Le naf Türkiye obtay bezili Ankara yaşan mücari germu girin ki yeteyin. Camzan afroja ve çoğana da izan yer için ne? Noçe gara mesidar basut ile Ankara yaz gelme da sidardan baş sidar roja ve Ankara ya germe zan yer yönü ilcem taçına.
1: Kajin jaliye ki de xebatên proseyê berdewam dikin. Jaliye ki din de jî danê sibê li du bajaran da operasyon pêk hat. Yek jiwana li bajar İstanbulê dinê Diyarbekirê bû. U gele çend mijarên din jî henin ku em yek bi yek behs bikin. Nawekî tê zanîn, çar komisyonê jêrîn hat wava kirin. Ji bo şopandina vî proseya, proseya jî bidibin Serokayetiya Alikay Serokomari Türkiye Cevdet Yılmaz ve Cibin işte Cibin Eji Evjer Çar Jer Komisyon adı olarak yandın. Yek şu an Aji ve Dınav Parlamento'yu da bir avakırın. Tülay Hatim Oğulları da Goterek Yahuda Amaja Büyük Kırkı Ugot Meha Jotmehe de Komisyona Komisyon ve Dınav Parlamento'yu da bir avakırın uçtur Aji ve Erkahu Binaji. Şüberkü Komisyona Dınav Parlamento'yu da Aji ve çavderi çavderi beke jaliye kedin de ji em operasyonin din ji pek hatu bun hem de sembole hem de Diyarbekir dan isbel sembole hinceta gendaliye operasyon ek pek hat u ji duraji ji Diyarbekir ji jaliye timin tekoşina le dij terör ve disa operasyon ek pek hat u deh kes hatın bin çakırın ne iro serdozgeri ya Ankara ji derbari Ahmet Davutoğlu serok veziri beri Türkiye'de eji nepirsine nepirsin hat despekirin behinceta hakarata serokomari Türkiye ve na deba ku emal hamu geşedan andırırın be taybeti ji aliye mafya mirovan rekisirin mafya mirovan u disa partiyin siyasi en opozisyone ve bertek den nişandan jiber ku haya naha dahat kotun ku ev prose ne tene bi çektanine ve bi davidi be lazım ek ku pırskirekin bingehin ji ben çare serkirin çi bunu ev yek jivana pena sekirin ama fe kurdan edine mijara kayuman edine gavin demokratik bun le bele de pişti kuvan ev operasyonin ku pek hatın disaj aliye sazin sivil ve u arti partiyin siyasin ve şeyvas hatta rahnekirin kajin.
0: Baş sizler spas das hoş bu spas bunu şey gana sizler basut kule Ankara edgel meda bica Rojava pevajoe ya germe sınav Türkiye'da bu sunure bahdina anu Harima Kurdistan'ı bu Irak'ı koji giringiye koyu ediyor. Emelser çant babatan Rusya'nın sabahat ve çendet bizim her sela hem Irak hem Türkiye ve Harima Kurdistan eji kar ser ve çendet kim geçne mekanizme ka hevber bu çekdanana PKK ve gerawana vala kerna evcihin lebine taybeciyen deverin sinuri. Jber ve çendet hem de zaniyari en wan deveran şunu çekane kwa mesajı tadi ver bigirin.

0: emperyalida PKK bak Astenge. Sekinandına şerri PKK Bakuri'de devletin biyaniciyi razı bıbın.
1: Yani serketin apı vajoyu, seknancına PKK jiyu, hal uşancına ve emçembeşim. Berjevendiya partada siladar ya Türkiye'de, Berjevendiya volatın dervejde. Bes zedetir maslahat yan Berjevendiya nafxodzani ne bu partada siladar, hal bjardını yel, beş yavana, naf Türkiye'de. Krize kaburiya hiç bu çareser bina veji.
0: Beli yani Nuha çidi bejin be teröre Türkiye bak devlet jibo peşkeşiye yuna serokatı yuna teslimi devlet Bahçeli kriye ev Ali devlet Bahçeli de dimeşe yani serok komari atır ki jibo kazır peşoroji hılbıcartına peşoroji da jidisan serok komar bey hılbıcartın plan ekvan usajeye. Yani plana rojava gavadını baskır projeyi navkayı at Türkiye'ye dajı. Ders al şerliğine zaten. Noha reyin kurdan yani hılbıcartına Türkiye'de hılbıcartına sero komeri zor muyum? Ejiber ku ciberçi yani parlamento zor kıymeti yünema. Yani her tişi gridayı sero ka. Sero tıkara gerek yasa o kanun sero kacı derte.
1: Başa
0: Hem
1: madem parlamento
0: muhalefet ders alatlar
1: her tiş giriye ihtiyada serokomarda. Kavata emçin bejin bu VP vajoye madem nihai yasa çerçeveyi der çoğe be cep cekirin de yasa indir jider kemi kod berjemi diya kurdan da bilser pırsa kurdu be.
0: Yani pırsa kurt gereken bu zanım pırsa kurt çiğe. Yani tişte ku devlet haberde de yani pırsa kurt yani gorame, jubome yani hak pari pırsa kurt mesele ki ne teviye. Yani kurt milleteki o Kurdistan devleteki milleteki coğrafyaki Kurdistan'a. 60 milyon kurt eye. Nivi Kurdistan'cı Kurdistan'a bakıyor. Yani devleti Türkiye. Bak Hakkı Tırka Çiğ'e kurdanca eve be. Eğer mesele olsa çaresel ne be? Çaresel ne be? Projeyi ku desilatlar en bebecin AKP, en MHP, muhalefet de seribanda çaresel kırna pırsa kurt nine en bebecin çı gavin baştır eve bimkın en pişkiriye dedin. Mesele ne eve?
1: Yani
0: Mesele
1: drojen daha di dam çavre Bakur yedi herime kebet zaman kurdi bi befermi
0: na
1: gavendin ben avatın.
0: na Tişteki ulusal yine gerek ki kurdun bakır o parça indirici siyaset medarın parça indirici tişteki ulusal ne sekinin tişteki ulusal yine Türkiye vak Türkiye ki beriye çen halin evi bıkın çıdı becin nerim yani kanun eda kanuna peşin açar madde avana nai guartın yani her netevi bingehi netevi tırt da kurt vak beri çiyese usacı bu meşe.
1: O
0: Nuha
1: herkes
0: mu
1: de bir
0: ezdu
1: kabil
0: kazdım
1: bir
0: Halbıca ez do kazdım ev ya zelal bakın.
1: Kerem
0: Helbucartına
1: ki.
0: peşer roj da. Noha Sero Komar Erdoğan tırsavan eve. Ev ku bin, reyin ku Helbucerin Kürt khatere boğvan. Ciber ku eğer Helbucerin Kürt bir de kicen namzeti ev ya kazançtı ki. Helbucartına bir su çaran da Dem Parti Pişkiriye CHP kır. O gelek Serok Bajarin mezin a Türkiye CHP kır. Noha tırsa Erdoğan eve. Dibeyecek ku Ez çavadı karım, hılbijerin kurt, reyin kurdan bloke bıkım. Ev proje jedisan, vak paradigma İmrailli bey meşandın. Ev proje çiye, Noha Dem Parti, gelek zarar ditiye, ne projeyi ev demeye, partiye ki ev demeye. Parti nu çava, Noha hındırı ittifakı Dem Parti de gelek partiyin çepin tırkanene. Avana dışı Serok Komariya Erdoğan'ın. Na
1: Mesela
0: kazan
1: o
0: pişkiri
1: avagena
0: Erdoğan
1: partiyanı
0: bildin.
1: jber ku amada kari peştir bahs hat yekirin ku amada kari tengen parta kanu bette te tahmin kirin yani parta kanu bette avagir bunu avagirin le eve na çarçove pevajo edani ne?
0: Evciye yani Mıngut. B teröre Türkiye Devlet Bahçeli demeşine biri Serok Erdoğan'cı dukazı hazır ya halbıcartına peşa rojiye bıkı. Peşvakt. Noa evyajı çiğe dukazın partiyi ki noa ava bıkın endamen ev partiji neci dıji sero komariye Erdoğan der Kevin. Ev proje heye. Noa ev projeyi dajı dukazın Selahattin Demirtaş'cı vak karbinin. Yani vak beş ay yekem da namzet nişan bıdın. Beş ay doğan da

0: mesajı belki
1: Niçava Salahaddin
0: rastu rastu
1: Demirtaş
0: Ali Kadri'nin
1: Kabine'nin
0: ağzını
1: havası
0: boykot mu ettin?
1: zindan edabe.
0: Çaba?
1: Salahaddin Demirtaş çoğadı bu karbin nava zindan edabe.
0: Noha beli noha zindan ede baver bıkı ez yani vak peşbiniyame
1: Bela.
0: cezaevan hatiye xilas kırın noha devlet duhaze jiber ku gele karabalığa yani kanun bey derhısın komisyon bey ava kırın çektar beyin le ez dibejim Demirtaş'ı beri hıl bıjartini bey derhısın hazırya
1: Başa
0: ev
1: bu.
0: tistaj dükün Demirtaş bokaja hazıra.
1: Bəli. Bəs bu Əhməd Türk Jüvət qotun. Hətta Dövlət Bahçeli proje qov və gər əsər qarı xoğlu nə bil? İroda mədid nə bil?
0: Yani yek şey ev kari devlet he. Yani hina zaman heye. Devlet ev tıştanacı bıke. Eğer devlet bahçeli tiştek bıbeci ev yacı çebe. Yani
1: Başa.
0: hina zaman heye. Jiber kuhlı bıcartın ez baverdikim avan bistu heft. 2000 bistu heft. Ji manga yazdaydı duhazın el hin sal ki zedetir zaman heye.
1: Yani peşi helbijartan hın yasa yenu kanun yenu de der bıçın yan de olsa direj bükün hata dgeha helbijartma.
0: Naha çişteki zelal bıkkım. Kanuni ki derkin ne çare serkına meseleyi kurtar. Kanun ev koji seri çiyav zindan edene jubovan derkin statüya evcalan derkin kanun eve yekşi kanuna halbıcartini bekuartın. Yani kanuna halbıcartini ku peşer roje da yani daha rahattır bıkkın ku kanuni ku sabel ku Seru Komar Erdoğan rahattır bey halbıcartın. Yani kanun
1: Sere
0: eve
1: kanuna
0: yani kanun
1: helbucartını Baris Kaplan tuhazım hendek zeytir bızanım. O tuhazın çı goran kariyat edabikin.
0: Noha Sero Komari'yi da Sedi da Penci u yek reyz edetir. Evya gelek Astangi'yi çekir. Bistus Siyada. Halbucartına Bistus Siyada. Yani Sedi da yek u nif farkı bu. Navbera Kılıçdaroğlu evida. Evya yek yani zahmeti derdika. Evya yek ye döeminci. Yani ev kuduk haze Sero Komar bu be. Gelek ittifakim be. Realist şeydi be. Yani ev ku en bebeşin penci hazır rey girtiye mecbur ev ku ev partiye ra ittifak şey bike. Na Devlet Bahçeli Erdoğan nakaze zedetir hındıra ittifak eda ev ebe be. Ev sedi da penci duhazın sedi da çili. Yani usa peşbineyime usaya dibeşin sedi da çili dakın. Yani de prosen kimtir bakın. Projeyin usayacağı yani duhazın kanuna halbucartın edici beyguartın.
1: Baş. Gele gele spaz bu. Spaz bu düzgün kaplan. Serokye Parti'ye mafu azadik ulamet et gelmedi abi.

Tomata Sıfkat İkir'in Berdoğan ve Kolin Dikel Ahmet Davutoğlu Serok Vezirin Berev Havali Erdoğan Buhu Desbekir. Doz gere geçti Ankara'ya da Ragandın eki tadı beşe ve Kolin Dikel Ahmet Davutoğlu Serok Partiya Peşaroşya Luşya Desbekir. Ve Kolin Bühiri Hassasi ve Berevet için. Ve kede Ragandın da hatiyel gore maddaya ek je Bırgaya sadu notu ne? Ya yasa zadanın Türkiye Davutoğlu Sıfkati ve Serokomare Valat kiriye. Davutoğlu Havale Erdoğan bir. Ek bu eji da mezirenerin AK Parti. Üçte veji bu ya veziriye derbev. Serok vezirin Türkiye. Le be egere havrkiyun nakukiyen siyasi digel Recep Tayyip Erdoğan AK Parti cihiştiye. İldavya 2019'da parta peşaroj da mezirandu. Dumahiya maha temmuza isal parta xoyl bişant. Medya Türkiye adı bəjən əgərin və kolina awan axnın Davut oğlu ku əvəl 2022 kirinə. Teda dərbari Erdoğan bir persen AK Parti adı bəjə bə milyaran dolar əxsinə sar parən xoğ ərsan pariyə haram xoğarinə. Dəvrə bəri xoğji zəngin kirinə uzavaya xoğji kiriyə vəzir ərsan xizmət xoğji dəvləmənd kirinə. U Türkiye Peşkeşi 5 balender ankiriye le az bejim tüm mamostayek bedenk nebel servi çenti. Yani mamu eve sabaret gotnen Ahmet Davut oğlu bin ku le 2022 ekir bin. Şüperveş bejim şüpervan gotnen ve kolin nahada digel tetekir. Eve sabaret evet çenti. Layık edil ve ve kolin ser doza şaradariya İstanbul'u berfrehtir ziba. Roja çarşembi. Sizde kesindil ser doze hatine bünçaf gir. Ser okatiya dozgeriya girştiya İstanbul'u ragandiya çarşove ve kolin ansebaret bekar uçalakiyen evi saziya tavan kariye. Serkirde atiya Ekrem İmamoğlu ser oke zindani kiriye şaradariya İstanbul'u. Hatiya damazrandın briyara bünçaf girini bu çarda tomad marindin derçuan. Lugure ragandine heya anaha sezde je tomat baran hatine girtin tomat bare çardeji le derve valat yani derve Türkiye. Briyara girtine pişti pişta xo be raporta ve kolina pişkiner ya şaristani ya vazirata hündirin girtti. Kuteda derket ya gendali ili pişkek je tendera hatiye girin. Kuşe aliye rabberatiya kirine le Şaradariya İstanbul'a hatine girin. Evet, bu eğer zirar gandın bir zaraya geçti. Hayır, anıha sadan kes. Lser doza Şaradariya İstanbul'a hatine girdin. Hoş para ek azede Juana Ji. Eksine nava zindan eda. Ku ek Juana Ekrem İmamoğlu Bekhoy. Le bajare Bayburti. Türkiye karkeri binave Süleyman Kunat. Ersan Brazayevi. Jberku. Tişörtin ama sporu lıkha kirbun. Boyna armanca herişe nejat peristi ya bazda kesen. Ku ev dimene ev. Navan dimenan da dert kevet. Den cama bu yeri da. De penç cihanda dıfna Süleyman Konat şikestiye. Le herişkar ebtini püşti drojan jali hezin. Evlehiye ve hatna azat kirin. Hatna serbest berdan. Ciroka van dimenan çavabiye bu çi ef herişi ofşara derketiye. Heriş disihi tabbahı da pekat. Süleyman Konat demedidi ku herişi brazayı vite tekiren. Evici xoastiye destverdane bikit. Rahustinit. Le avbukhaji şlaye nezi bazda kesan ve rasti ledane hatiye. Le gori eddiayan koma herişkar didama bu yeri da gotiye. Evder Bayburt'a. Evder ve ji Kurdan Rabbe Goristan. Yeni bir sayı var. Çıma ji Kurdan Rabbe Goristan. Aştıya civaki lükudere, lüverinine bazı aştıya civaki nakin nav Türkiye u. Bakure Kurdistan ejda. Baş. Püşti herişeji konat çuva ne hoşkane. Jbu çare seriyip tini dıf navida benç cihanda hat yaşkandın. Ya şikestin hat ya tezbit kirin. Piştraji bi fermi gilil ser erişkaran tomar kiriye. Le erişkar tini drojan lae polis abine piştiye serbest hatine berda.
کنه دا زانی جی کو دمه کاروبارن ویل نخوشخانه جی ویل قرقول جی. وی بگوهن خوابیستیه که هن کسان جبای پراسنا ایرشکاران گوتینه اف مروف این منه وانا سربز برد. مخابن اف بویر سرباری پیواجوه جی کتنا با ترکیه باکوری کردستانی دا دست بکری و بحث جواکا آشتیا جواکی تی تکرن لی اف بویرن ها امد بینن بویرن نجوات پرستی که پیشتر جیده. همان اول سر تیشرت یان درسن اما سپوره خلق توشی هرشان بیه.

Günə qobr sabah kur jir avket. Bu 267 kes sedabuna. Beş evi keştiyeci bitmami jir av bekevet. Şlay keştiye ka qobrus uya Türkiye ve tima gemivani ya keştivani. Pıtriya keştiyaran rızgar kirin. Le ve eğer jir avket na keştiye ki heşt kesan giyane xoş dezda 20 kese diji vındabuna. Eyro pençembe ji darbe ek juwan u ndaboyan ditine ku ve ji hatta kunuke neh kesan. Giyane xoş dezda noza kesendin ji vındabuna. Ama çoğar rojane garyan lif vındaboyan berdoğame. Ezin Türkiye. Apreka hajmara keştiyan, dron, yen harikariya timu hezin qobrasiji, au berdoğam geryane bovan atken, zaku wana wanda buyan bebin.

Hoşçakalın. Sol tane bir ömür katıdan başka bir bulutun yuvarlayışı ya. Canlı kaşmera. Lekalım benimle o babet yuvarlayışı girin. Lelay münebistin. Ve komolak çiroki cevaz işin peye.